Can ve zeda kedim seri bir cuva diyaran Ve zeb serkela dili hudem jurbun bisaj khemanu kula

0: je leur rouge. Mon donne.
1: Konuşalım.
2: Baba lan önce müjdem isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidilu bir yara wana mezin Bi hesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara Ez ve estrani şu

0: Merhaba Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kulüp nasıl kapışacak o sisi? Bilakada hep çay hoş bu kirli de çirki. Haydi kirli haydi.
2: La bile çirli rani ma hapçay. Halisi bir gıhı gıhı.
3: La ya çirli bile. Çayli adına, gher çayli adkum. Ente zhukha. Şuf şunur.

Ah böyle çipkemdi desteydi yeş meni hum xari qaddare yoyah böyle çipkemdi desteydi.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.

helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar bazen de kafesa hesini da girtin bedulu bir yara wana mezin behasta evina wanu giridana wan bir reberti u gele

ateşi mi nerede? Karamaliyat da gelip ki mazına aşı kurdu kurdistan era. Uşme forte nu. Esi kut vizyana nu da. Demek şunu dedişim. Gerekem geller.

benim halim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazıka kamet elif, kametici reyhana hafif, veyran ezim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazıka misle zucac, kametici reyhana kıraç, veyran ezim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazıka dile hijar, deş kendine girin batal, veyran ezim malim harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryadici deste keseri, avekici ava kevseri, veyran ezim malim harap.

0: Ezim alem harab. Ey dil bera gerdan vatif. Vey nazika qamet elif. Qamet ji reyhana khafif. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera gerdan zucac. Vey nazika misle zucac. Qamet ji reyhana qraç. Veyran ezim alem harab. Ey dil bera qamet misal, vey nazika dile hijar, deş xwendine girin batal, veyran ezim malim xirab. Ey dil bera, vey dil bera, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran ezim malim xirab. Ey dil bera, gerden zirav, dem şuşaya teyji gulav, Ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xirab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de biqeste, veyran ezim malem xirab. Dübe qesta min dukuji, dübe kifra dil nosoji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malem xirab. Gelek sütüm girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malım xirab. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe tkamer. Eşka muhubet amin liser, veyran ezim malım xirab. Sutum braştım bi hesab, lipirsi bu girme kebab. Girye bimin sed renk azab. Veyran ezim malım xirab. Sübhan jî şahe bitini, xale girî xala gerdenî. Ez din girim berdam dinî, veyran ezim malım xirab. Eşqa mecaz peyda buye, îrolî min dijwar buye. Hivê dikim heqîqiye, veyran ezim malım xirab.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müstahmişlerim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Java, memore Java. Na kanyade de la rishare de da stat cu jumate de de jumate de jumate de majori. Na dise ezeri de sare de cam rusini e ca formaje e ca ajme e ca. Azam sura se mena jumele jam ya gaje de turkam de e ca ben de la Java ke la bis betele chapel de e ca por ca jana kanila. Gerdan de rajo da kondare am tabe chartili am de mesa aşka voice ve ben ratara de de vazbiatı fır kemine ve se havi dina varış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Ramizan'a gildi ve leve şekerin yanına de Ahmedi ile tarzı ile hakimi. Şemle de Arabi halukat dedi gerdan ya kapkap geber buhara le kerem kim geli havan oldu no çıkavarın. Mesel ve tarzı tarzı bağır akvat yap şemine hiyalu kamakin rıka vaydel. Vaydel vaydel vaydel. Hab salemi tamam az heşir avdale ve der imana bavet ama gel o ve ismin emre de se khuavet ana ve resul ya. Mesel kuda tavan dedi kim rami şana gil deyme gülü ya nabi Muhammed ile tarzı edi hakim işim ne edi arabi ile kerem kim. Le arabi nizan müşür ve tarzı tarzı bavet rakı ve dim şamı da khiyal ve ismin emre derdi kulu bu khiyal ve cehidi khemme huvaydil. Ah huvaydil dil huvaydil. Ben kuna mı istedim?

Ey evina dilê min, roniya çavê min, min biriya te gülê, kes kuy sur dera min.